0: aradan geçer mi? Dost muhabbet biter mi?
1: Boşana da satır bana.
0: Vakit nakit değil ama dünya manana değer mi?
1: Ne düzgünsün setemin del del del del.
0: Karak güller topla gel, biz sahbet biz kerametmez.
1: Ne parantezimiz, manalı dinlenmez.
0: Sanırım ben boşlar gel, dostlarımdan rehavet.